Ja. Ko ja. To. Uyu ja. Ku yo ja. Uyo ja. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu. Uyu